0: Bilmiyorum,
1: Bilmiyorum.
0: sen lavo. İnfo mi en rahat yiyorum ki?
1: Tamam.
2: Hey Spencer.

0: Bilmiyorum sanırım ama.
1: Neden?
0: Yeah, 61 on the Elm Street, 270 Juliet, Oscar Alpha, 270 J O A.